Şu gün 2026 ýylyň 23-nji iýuly penşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gaderli dinleyijiler, TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline kugy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goy verilişimizi 16 metr 17730 kilogerz yığılıklardan qeytko tolkundan gün eferden dikkatinizi hödürleyeriz. Gün eferden verilen goy verilişimizi aşqabat vaqtı bilen saat 7'den 7.33 enni, Çanağan ten arkali Türk saat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinlap bilersiniz. Gaderli dinleyijiler, goý berilşimiziň bugünkü sanyny daşary ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly hepdelik tapgyrlygyny gepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Goý berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jamal Seýidow we tehnik işgärimiz Ali Şahin.

Qadirli dinleyicilər, yeni bilən xəbərlərin qeytxaça məzmununu eşdiriyəriz. Prezident Erdoğan yığrəncdəl, süyücülük torta kampaniyasını başladan autizmli Britaniyalı çağa bilən doğuşuşdu. İran, Amerikanın Birleşen Ştatlarının milli infrastrukturasını hücum quran xarlatını deyişli qaytıvulu görközcəkdiğini məlum etdi. İsrailin Qaza quran hücumlarını 4 Palestinli öldürüldü. Amerikanın Birleşen Ştatları Saud Arabistanı bilen yadro xizmatdaşlıq şartnamasını bağlaşanlığını xabar verdi. Qadirli dinleyiciler, indi bolsa şu beylik xabarların dolu görünüşünü eşitdiriyoruz. Prezident Erdoğan yığrençdel süyücülük torta kampaniyasını başladan autizmli Britaniyalı çağa bilen doğuşuşdu. Prezident Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da dolma bahçedeki kavulhanasında yığrençdel süyücülük torta kampaniyasını başladan 12 yaşındaki autizmli Britaniyalı çağa Joshua Harris bilen doğuşuşdu. Britaniyada aşa sağçılar tarafından meccide kurulun hücumdan son Haris bilen kakası musulmanlara yigrenç bilen çemeleşilmeğine karşıdıklarını görközme üçün öyde yürüte tortlar pişirip cemaata paylamağa başlayar. Haris bilen kakası şolu günün meğer Britaniyada cemi yüzden kovrak meccide tort paylaptır ve inni kampanyalarını İstanbul'da devam ettiriyer. İran, Amerikanın Birleşen Ştatlarının milli infrastrukturasını hücum quran halatını deyişli qaytıvulun görközülcəkdiğini məlum etdi. İranın Daşar İşler Ministri Abbas Araqçı, Vaşinqtonun Ormuz boğazının nişan alınan her bir gəmi üçün bir köprü yada energiya desxasını boğatmağından son, Tehranın hücumları deyişli qaytıvulu görközülcəkdiği barədə duyduruş verdi.

0: Abbas Arakçı İranın infrastrukturasını qurulca qayıtı dörbür hücümü deyişli qayıtı ulu görküdülür dedi. İranın köpçülüklen xabar verişleri işteler hem Amerikanın Birleşen Ştatlarının hemlilerinin dini uruşun giyin elmeğine sebep bolup bilecekti onu duydurdu. İsrail'in Gaza'ya vuran hücumlarına 4 Palestinli öldürüldü. İsrail alalaşığa qaramazdan Gaza'ya vuran hücumlarını devam ettiriyor. İsrail'in Gaza'ya vuran sonku hücumlarına yine de 4 Palestinli öldürüldü. İsrail'in hobsuzluk güçlerinin Nusayrat'ta ve Almavasi'de öylerini terk etmeli olanların bolyan çadırlarını vuran hücumunu iki adam yok oldu. İsrail dronlarla tanklar ile uğran başka bir hücumunda hem iki adam yok oldu. Bir neçe adam hem yaralandı. İsrail Gaza'nın Zeytaun etrafçasını hem bombaladı. Amerika'nın Birleşen Ştatları Saud Arabistan'ı bilen yadro hizmettaşlık şartnamasını bağlaşandığını haber verdi. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Saud Arabistan'ı parahatçılıklı maksatlı yadro hizmettaşlık şartnamasını bağlaştı. Şartnama Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Energetika Ministri Chris Wright bilen Saud Arabistan'ının Energetika Ministri Şahzada Abdulaziz bin Salman kol koydu. Amerika'nın Birleşen Ştatları şartnamanın onlarca yıl devam edecek, milyardlarca dolarlık hizmettaşlığın özününü emele getirenliğini malum etti.
1: Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde koy verilişini haberleri dinleyersiniz.
0: Qadarlı dinleyiciler, Rusiyanın Daşarı İşleri Ministri Sergey Lavrov ile Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretarı Marco Rubio, Ukrayna meselesi hakkında fikir alıştı. Rusiyanın Daşarı İşleri Ministerliğinden verilen beyannama göre Lavrov ile Rubio, Filippinin payitahtı Manila'da geçirilen gün orta gününe göre Azya Yurtlar Birleşiği ASEAN'ın maslahatının çeğine duşuştu. Duşuşukta Ukrayna krizisi ara alınıp maslahatlaşıldı. Rusiyanın Daşarı İşleri Ministri Sergey Lavrov duşuşukta Amerikalı kardeşine Ukrayna meselesine mağlumat verdi ve Ukrayna'nın hükümetine yarav kömüğünü verip, Rusiyanın strategiye taydan yenilmeğini isleyen Evropalı yurtların alıp barayan durnuksuzluk siyasatlarının kabul edilmesizliğini ıhtadı. Rusiyanın meselenin siyasi ve diplomatiya taydan çözülmeğini onun arayanlığına aydan Sergey Lavrov, Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Alyaska Summitine kazanılan alalaşığı qollaw bergenliklerini atlattı. Lavrov bilen Rubio, sivitari ve halkara meseleler bilen birlikte aylık sivitine baştan geçirilen sonku vakalar varadı hem pikir alıştı. Öz ara katnaşıkların östürülmeği varada pikir alışan Lavrov ile Rubio, Rusya'nın ve Amerika'nın diplomatik vekili hanalarının iş şartlarının kadalıştırılmağı meselesini hem ara alıp maslahatlaştı. Lavrov ile Rubio, şeyli hem Roskosmos ve NASA'nın arasındaki ara katnaşığa kanagatlanma bildirdi ve iki yurdun parlamentlarının arasındaki katnaşıkların östürülmeliğini ıhtadı. Yemen'deki Husiler Kızıl Deniz'de Saud Arabistan'ını değişli tankerleri hücum kurdu. Husiler 20. iyulda Saud Arabistan'ına karşı deniz kavubunu başladanlıklarını melim edipti. İran tarafından koldonyan Yemen'deki Husiler Kızıl Deniz'de Saud Arabistan'ını değişli iki nevi tankerinin nişan alanlıklarını melim etti. Husilerin Metbuğat Sekretarı Yahya Seri Metbuğat'a veren beyannamasına Angeliye ve Layla adlı Saud Arabistan'ını değişli iki nevi tankerine hücum kuranlıklarını ıhtadı. Seri balistik raketaları ve dronlar bilen kurulun hücumda nişananın çıkarlanlığını atlattı. Yahya Seri Husilerin basışı sebeple 10 geminin hem izine dolununluğunu belledi. Saud Arabistan'ın hükümetine duyduruş veren Husilerin Metbuğat Sekretarı Yahya Seri, Yemen'in yaralı güçleri hükmünde düşman yurt Saud Arabistan'ı yurdumuza nişan alan halatını değişli gaytovlu görkodörs dedi. Kenya'da İngilizlere değişli altın mağdan kenine olan helakçilikte 5 işçi yok oldu. Kenya'nın gün orta gün vatarına yerleşen İngiliz kerhanası Klimapesa altın kenine tünelin çökmeği sebeple ağzından 5 işçi yok oldu. Yol başlar harabalığın aşağına kalan beyleki işçilerin halat edilmeği için gözlük ve halat ediş işlerinin devam edeceğini malum etti. yol başlar işçilerin halas edilmeginden soň wakanyň sebäbiniň anyklanylmagy üçin deriňe işiniň gozgaljakdygyny atady.

dönüş yok oyun. Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kukuyu verilişini Tarkan'ın yerine yetiren kış günü şatlı aydımını dinleyiciler.

توات إبن مثل وردك أناليزني دقة ذي تريارس. Тарих кевр адамларын аңынды тузын басын текчелерін ве сарылын қағытларын арасында ғалын ечмиштер. Эмма хақиқы тарихчылык оңайсыз қарайшылардан халас болмақ ве шол хақиқата салығланып, шуғын күгіні яқты сатчан көпірі құрмақ сұнғыдыдыр. Дүния юртлары тарапынан тарихчыларын күтпі хүкмінді атландырылын ве хорматланын Халил Аналжык худшол сұнғыды еріне етірін. Osmanlı tarihini rivayetlerin toplumundan çıkarıp ılmı derece yetiren ilkinci çeşmedir. Onun ulu ünslülük bilen selceren eserlerinden geçmedik her bir yol, tarihin karanka sahipalarına yitmeğe sezavar olur. Halil Inalcık, tarih bilen Respublikanın ilkinci yıllarına yakından kızıklanmaya başlaptır. Gazi muğalimçilik mektebini okan yıllarına yakin günlüğünün kartasını ünslülük bilen seyin ediyen mahali birden sınıfı Mustafa Kemal Atatürk giriyer. Kartadaki Medine şehrinin üstüne barmağını koyan Atatürk şol yerinin adını soğrayar. İnalcık şol doğurdu, kitaplardaki köyünü adı bilen Yesrib deyip cevap veriyer. Kızıl deniz soğrulunu olsa Bahri Ahmer diyer. Atatürk yaş inalcığa yılgırıp Medine'nin Türkçe adını ve Bahri Ahmer'in yerine Kızıl Deniz Dimeli deyini atla diyar. Bu dini bir adın düzödülmeyi değildi. Bu şol bir vaxta Atatürk'ün Türk diline ulu ehmiyet beriyenliğini görkö diyardı. İnalcık şol tolğunurcu pırsatlarını şeyle gurrun veriyar. Aslında ol yılgırmak bilen menin yalanışımı düzödiyardı. Emma men diýsen tolgun yardım. Atatürk meniň öňümde durup meni synagdan geçirýärdi. Bu duşuşyk Inalcygyň aňyna diňe bir ýatlymy bolup galmady. Soňky ýyllarda onuň bütün dünýä görüldi boljak meşhur terminologiýa taýkaklygyny we çeşmeleri dogry atlandyrma kuwwetiniň başlanyjy bolýar. Şu günkü günü Anadolu'nun hayatı dırvır şehrine baranınızda yüpek yolu şu yerden geçerdi diyen karayışları eşi dersiniz. Emma Halil Inalcık meşhur tarihin bu toslunun, oğlunup tapılan gürrünlerin ilmi kartalar arkalı hakikati beyan etmeyenliğini açığa aydın görköz yer. Ol kervenlerin geçen yollarını hakiki resmi namalar bilen suud ediyer. Her bir şehrin özünü merkez hükmünü görközmek seynen şığını suutnamalar bilen cevap beriyer. Halil Inalcık Osmanlı'nın dini kılıcının gücüne dayanayan devlet değildi eysem, güçlü, yumuşak güçlüğünü geçiren ilmi varlıkları bilen suud ediyer. Onun geçiren ilmi varlıkları Osmanlı'da öndürülen mataların Rusya'dan Britanya, hatta Moda'nın merkezi hükmüne kabul edilen Fransiya çölüne alınıp gidilenliğini ve ol yerde yukarı atlıkların arasında giyinden ulunulunduğunu görkezer. Bu meşhur tarih bilen ilmi hakikatin arasındaki tapawudy açyk aýdyň görkezýän ve Osmanlı'nın dünyanın iqtisadiýetindäki ornuny kesgitleýän möhüm açyşdyr. Halil Inalcygy kutup derejesine götüren esasy aýratynyň onuň taryhy hekaýa hökmüne däl, matematika hökmüne çemeleşmegidir. Balıkesir'de Necati Bey Muğalimçilik Mektebini okan yıllarını Muğalimlerinin görüldü alan Inalcık 1000 yılda Ankara Üniversitesi'nde Fuat Köprülü'nün ünlüsünü özüne çekiyor. Meşhur Timur seminarlarını günvatarlı üç tarihçinin karayışları bilen yakından kızıklanmak bilen çeklenmeyen eğitim oları biri biri bilen deneştiriyor ve kemçiliklerini matematikanın takıklığı bilen yüze çıkarıyor. Fuat Köprülü bu zihine göz yetirenden son sınıfa yüzlenip çağılır. İne şu loğlun yali yazın diyer. Halil Inalcık yukarı kucayını tamamlanan son asistenlik zinağını yüz tutuyer. Fuat Köprülü dekana yüz tutup Halil Inalcık'ın iş alınmağını sileyer. Fuat Köprülü'nün bu tutumu Türk tarihçisi Halil Inalcık'ın ıkbalını ütközen yoğluğçuluğunun başlangıcı bolyar. Tarihçi üçin arxiv milletin yadıdır. Halil Inalcık bu yadın en ulu qoruqçularından biri hökmünne arxivin halat edicisi hökmünne tanalyar. Bursa'da şeriye yazgıları boyunca geçiren barlıqları bilen 280 defterlik miras

yo'q bo'lmoqdan xalas edýär. Fatih Sultan Mehmed'in döwrüne değişli yazgıları ve dine devletin resmi kararlarını del eýsem halkın gündelik dert aladalarını ve Bursa'nın halkının durmuşunu görkezýän deňsiz taýsyz maglumaty bir ýere jemleýär. Halil Analcyk'ın durmuşunda Şevkiye hanım öz boluşlu yeri eyidir. Halil Analcyk 1945-nji ýylda Şevkiye hanım bilen durmuş hurýar. Şevkiye hanım diňe bir ýan ýoldaş däl eýsem şol bir wagtda arab dili boýunça dosent hökmünde Analcyk'ın ilmi durmuşundaky esasy hyzmatdaşy bolýar. Şevkiye hanım arabça tekstleri onun üçin terjime etmek bilen onu ulu gollugy berýär. Analcyk bu wepany we ilmi hyzmatdaşlygy şu setirler bilen beýan edýär. Eger ýan ýoldaşym Şevkiye bolmadyk bolsady, onun garaýşlary, beren gollugy we hyzmatdaşlygy bolmadyk bolsady, bu işleriň hötdesinden gelip bilmezdim. Men muny çyn ýürekden boýun alýaryn. Halil Analcyk diňe bir ilmiň şöhlesi bilen ýagtylýan ägirt uly miras galdyrdy. Ol tarihi adamzada we jemgyýetleri düşünmegiň laboratoriýasy hökmünde gördi. Garaşty tutumy we usul taýdan taýkaklygy bilen terbiýelen şansyz şägirtleri şu günkü günde dünýäniň çar tarapyny şol kutup ýyldyzynyň şöhretini dowam etdirer. Gadarly dinleyijiler, halkara gatnaşyklary boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in Halil Analcyk tarihçilerin kutbu ve bir asırlık miras hakkındaki analizini dikkatinize yitirdik.

kadarlı dinleyiciler Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaça mazmununu yine de vergedek dikkatinize getiriyoruz. Prezident Erdoğan 20 del Süyücülük Tortu kampanyasını başladan autizmli Britanyalı çağa bilen duşuştu. İran, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının milli infrastrukturasını hücum uğran halatını değişli gaytoğulu görközcüktüğünü məlim etdi. İsrail'in Gaza uğran sonku hücumlarını 4 Palestinli öldürüldü. Amerika'nın Birleşen Ştatları Saudi Arabistan'ı bilen yadro hizmetdaşlık şartnamasını bağlaşanlığını xabar verdi. Qadırlı dinleyiciler TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sanını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimizi 16 metre 17770 kHz yığılıklardan qıysqa tolqunnun, çanak anten arqalı Türksat 3 A'dan 11990 yığılıklardan vertikal polarizasiyadan gün efirden diqqatınıza yetirdik. Yenide efirde duşyancak, hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا Анкара, Радио صدای Türkiye.
11: Да, да, Türkiye Radio да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Ünü Радиосу.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Гитлеер Türkiye'nin Тети Радиосы.
19: Е Садай Türkiye.
2: Anlamadığınızla Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
19: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
12: TRT'nin Kırgızça berüylörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktardan

Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları Ankara. Bugün Panşambi miladi 2026 yıl Cülay ayının 23'sü, 1405. Koyaş yıl Asad ayının 1'sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshittirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida,

0: dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Emre Altuğ'un ifasında çifte kavrulmuş müzik için teklif edeceğiz.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsəmsiz məxtaram sanışar. Bugün 2026-cı ilinin 24-cü iyul Jumuğa gün. Siz Turdan Dreyfir'də Türkiye Oğuzı Radyosu'nun Tatar tilindəki top şorunu tanıysız. Bizim programı 16 metrli qısqa dolqından 17615 kilo gesirlandan 42 derece gün çıxış inerişindəki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen www.trtdinna.com internet adresi aşa hem kısa telefonlarının trtdinna tığına koşumdasından Voice of Türkiye Vot East radio kanalından topşular. Topşularımızdan qabatlavun qozan vaqıtı bran saat kişke 8-ci ortada internet hem yerşin aşa Vot West radio kanalından tığınlaylasız. Topşumuzun bugünkü çarılışında sınğı haberlerden sın Türkiye Dünyanın Yıldızları programısı bən Türkiye'nin Uram Rüzükları yazmasın təqdim etərbiz.

Türkiye Ovası dolkunlarında sonra haberler tanımlayacağız. İsrail'den 3200'den köbrek kanunsuz kilip urnaşuşu hem ekstremist Milli İmillik Ministri Itamar Ben-Gvir Yahudlarının Tisha B'Av bayramı vaxtında yav astındağı Kudüs'ün gün çıkışındağı El-Aqsa Mescidi kompleksine ötüp kirip baskın uyuşturgan. İsrail polisiyası Filistinni ğıbadat kılıçılarga katkı şeklinde kiritken bolsa, video yazmalarda kilip urnaşuşularının Külliye içinde kömek doğa kılığı, İsrail bayrağın kütarığı hem gimnarın başkarığı kürdü. Akış ilbaşı Donald Trump, Yemen'deki Husi Türkümü, Söde kimilerine qabat hücum etken şirakta, Washington'nın Tehran'ına cevaplılık katar taşağı bilen kisetti. Husilerinin Suğut Arapsarının iki neft tankerin nişan etip alığın bildiruğundan sonra Trump, hem İran'a hem de Husilerine ağır herbi caza birleşekin kisetip, Türkümünü İran'ın vekili etip beyledi. AQSh devlet sarkatibi Marco Rubio'da Husilerini belirlişlerden şiddet durulğa şakırdı. Kıtay, Günyakın çıgış Fujian vilayeti yanındağı Tayvan boğazının qaybir tübeklerinde şin patronlar bön iki günlük harbi künögelerge başladı. Harbi künögeler AQSh devlet sarkatibi Marco Rubio bilen Kıtay Tışkırsa Ministri Wang Yi arasında Tayvan'ı da özünçte alğan silahşıverden bir gün ötkeş uyuşturuldu. Kıtay, Tayvan'ı öz jirleri, öz teritoriyası deyip sanı hem dekabr ayında AQSh Taybey işin rekordlı kural paketin ruslağından son Utrau tiresinde en zor soğuş oyunların ötkergen idi. AQSh ilbaşı Donald Trump, Suud Arabistanı bilen граждан, sivil, adam taşı kilişuunun baritik patşalık İbrahim kilişuverine kuşulgan uçurak takna tırmışka aşıralşağın etti. Trump kilişuunun harbi bulmağan maksatlarda kullanılığını bildirip, materiallarının boyut olmayışağın iskerti buzdu. Suud Arabistanı ise köpten idi, Filistin devletine alıp barışı yol kartısı bulmuyturup, İsrail'e münasebetlerine normalleştirmeye şakın bildirir. Hindistan Başministri Narendra Modi imtihanda sıraularını urlauda qatnaşuçularga qatqi cezalarının birleşeken hem mundi vaqiqalar ben beyli bularak diz hükümge tartaşak mahkemelerinin tüzüleşeken vaqda etdi. Bu bildirirler, Milliyetçi studentinin Mağarif ministrinin vazifasından ketuğunu talep etip, yana Dehli'de rızasızlık jeyinlerin uyuşturgandan söz aldı. Bu protestler, Modi'nin 2024 yılda qabat saylangandan sonra uşaşkan en zor problemlarının, en zor ağırlıklarının

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 24. Yıl Cuma, Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilinde gündelik dersleri dinleyebilirsiniz. Dersimizi 16 metre 17670 kilogöz kısa dolgun canlı frekans dinleyebilirsiniz. Şimdilik www.tretuzbek.com ve son yıldaş turşa 4 arkalı Votes radyo kanalından dinleyiniz mümkün. Bugün dersimize son giyi yangılıkları, koça lezzetleri ve çünkü namlı dersturunu itibarınıza havale kılamızın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu dasturu Ankara. Bugün Cuma, miladi 2026 yıl Julay ayının 24'üncüsü, 1405. Koyoş yıl Asad ayının ikincisi. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan berliyatken Özbek dilide geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, Grinch vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım orası da kısa tolkun 25 metr 11765 kHz orqali dinleyishingiz mumkin. Bunga eshitirishlarimiz yangiliklar UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilan yarım soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, да Туркија ганг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна, Радио Гајана.
15: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
20: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
23: Эзо ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
24: Гидар радио Мурия Туркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
27: Este Radio Voz de Turkiye.
28: Kuchira wa Turkiye no koera.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.